azam verive iman kamga qaim ve tibi ansarun evrenge gata hijra kuri muhacirun deke lobi veti adi evrenna ebahi muhacirunna devvi evves etçaka evves beynume nuata dahi vedikame evren ebahi ansarunge hittavganve adi evrenge amilla nafsutavge macca evrenna iskande evrenna beynun terikam bodu vefavi namavisme emi hegge amilla nafsuge dahi vedikam minju vejje miha dannash fahe evrenni hama dinnavane mihune